0: kanalları
1: niteliği taşınması, bu miktar çok daha fazla biraz daha ulaştırılması.
0: Dolayısıyla bu ve...